kurtulmak geri adım. İpini ben alayım babil abi. Kengari ben yutayım babil abi. Ben rebin ateş gelleyim.

Kutlular emekten ben sana verin yavrum elim. Sıfır giy aldım ağabeyim. Ben bir kutluyum ağabeyim.

Emin yok da banka öyle bu leviyeli. Malgay jornalo. Wal hoda mo malgay jornalo do gifa nafki habibi wa man zali bi sin li arban adkhul. Umay mo do fala sin yama yawmi daru wa daru zuljuli. Enyalaw ma jima kuro yawma agartu lil azara.